0: Geçi yavaş. La la la la la. Hüvek maçı, hüvek maçı, geçiyor borç, dana döneriz.
1: Geçiyor borç,
0: dana döneriz.
1: Geçiyor borç, dana döneriz.